0: Tam kalı çıkıyor. Alkit kumada. Bizim sizi kıtı kumada alkit. Kuş şıkıtı kumada. Mata ıxıda ışkı ışlayışta. Kim kütelı zikir. Bakın şey kırım. Kırım şahım. Mikşas kırıkı. Vayuç. Çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir kişi hatta. Dolunlar da kişi. Bir başı zarsıydı. Dolunlar da kişi çani gitmesin diye kıkır. Mozin kitlesi de kalkmazlar. İşleri de ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Atakta tasayına pısız kınarı istatmış. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz kaçsa sürekli.
2: Bu kuyruş mu?
3: Bu kuyruş mu?
2: Bu kuyruş demek için var.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bakırdığını atık, üstüne sütük tatlısını kalasını sık şiit. Nıhtı kena. Zahmiş kıta kıta olsun. Kırkını al. Tatlısın. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişli zıdağlar. Müslüman kadınlar dedi. Aşk varı varı sorun se kusas var. İkisi de ki, ikisi de sadece kurasıca, onlar imiz ikilerde, testin dirişi işte ben, sadece işte. Kalkın da etkiler. Bakın tümazı, yükhuna. Mürüz, dağıngiz, ordiniz. Çok sana kötü kurulunup, hızla olsa tutsunuz, hikmet acılar. Ağaçlar, hadi şey tutup kurulunup.
3: Evet.
0: Daha iki kişi